0: Selam duyuyorum, sağ olun.
1: Selam duyuyorum.
0: B Central London, Edward Nora, 7-1, Adam Charles.